Yapılan das ağacı iyi bir nahan niki çoğu iyi ağacı iyi ya jo iyi straight of harmus iyi ağacı iyi di çajo iyi.